0: Buan.
1: Mem bunu turun na. Ye sami pun.
2: Muka di muka turun mati empu.
0: Ye sami panirat ye saya. Aduh kena tu.
1: Me guru ni kau gak? Jadi.
0: Sabi Yana
1: Baulang Yana ke suta mati Impu
2: Haa, dah, dah, dah, tuanam, tuanam.